kür satmayın vasliye sağıntırdın Karakum aylasının şeh canam bir gelip kesin

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Armiyaga bormaga 20 dan osmancha farqi bor. Mana masalan, mashin mamajon qishloqda bitta soldat armiyadan kelsa yarim soatda hamma eshitadi, eshitdilaringmi? Boltani o'li tisha armiyadan. Ilgari rangida qon yo'q edi, ikki beti qip-qizil xumdonda pishgan ko'zadek bo'lib qoldi. Govda qo'yibdi, oqarib chiroyli bo'lib ketibdi. Ana, zo'r sovchilikka borishsa xotinlar, shu qizingizni qo'lini so'rab keldik, bitta yomonimiz bor. Qo'ying, o'g'lingiz armiyaga borganmi, deydi qiz onasi. Yo'q desa, qo'ying, hali qizamig'i ham chiqmabdi-yu, deydi. Demak, eng asosiy yigitlik armiyaga borgandan keyin boshlanar ekanda, a? Armiyaga bormagan bola ketmon sopini orqasiga ko'rinmaydi. Rangida qon yo'q, to'yga aytmasangiz ham kelaveradi. Ya mayli kelsin, mayli kelsin, to'ychilik hammani to'y, lekin o'rtaga chiqib hech kimga o'yin bermaydi. Break degan o'yinlar chiqdi. Jinni o'pganmi? Uylarga taklif qilmasa ham potingasini bilan chiqib ketaveradi. Chollarga gaplashib o'tirganmisiz, 50 gram ichmagan bo'lsa tamom, tatatiya Husanba. Valda, endi biz gapiramiz, soqolingni uylab olaman ham deyaveradi. Bormaganda deduchkalarni qadriga yetishni bilmaydi hali. Bularda ko'pchiligi motor minadi, motor! Dot, shuni minsam minaversam, mani nima ishim bor, gulushitilni otasham minatda. Shuni davlatimiz gulushit qiladi deb qo'ygan, nima otashaysan? Mana kelyapti, Namangan tomondan. Qaytdim. Ustotda chollar ko'chada gaplashib o'tirgan bizni kim deb olasiz? Ay, ay, ay, kim deb jo'rab yondi o'g'lim? Voy, otangga o'xshaydi. Ketiga pat qilib olgan. Muncha uchat oyog'i yerga tegmaydi, ya? Voy, na kechasi tinadi, na kunduzi. Mana televizorda televizor miniaturalar teatri bo'lyapti deydi. Mazza qilib o'tirib suv o'tyapti. Televizor motorga qo'shilib tarildi. İçiden otlar çıkıp otasından tütün çıkıp içide artışlar. Yok yanını buraya siz korsatmaydı, bakını buraya siz. Aaa motorin ki motorum. Üstteki abarsayız, üstte televizyonun yanını korup bakını korup bu adam bu medyen diye eşekli ahırkı bir örüyler diye. Çollar canıdan otib ketib şu motorni tindiradigan adam yok mu desa bir Toshkent meditsina institutida o'qiydigan bir yigit bor ekan aytibki otaxonlar farmatsevtika bo'limida men tindirib yuboraman buni deb 3 sutka tindirib yubordi. Tepdini qilib tindirib yok 3 sutka yok nima qildi? Aptekadan suvga dori bor ekan odam surib yuborar ekan shuni olib borib gaplashib o'tirib ovqatiga qo'shib beribdi-da yeganini surib chiqaribdi. Yana bir havola beradigan 6 sutka suraveribdi. Bodidagi ko'rpa to'shagan o'tibdi o'sha qarab. Tamom, voy, buni ham bir armiyaga borgan bolalarimda bo'laroq odamga ichkisiz bilinmay o'tib ketishim mumkin ekan-u.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zodi.
1: İki Dükkanı.
2: Nazo, bilasan mı? Statistika bo'yicha har 4 kishidan bittasi ruhiy kasal bo'lar ekan.
3: Yo'g'e, sen qayerdan bilding?
2: Ha, to'g'ri. Agar sen biror joyda 3 kishi bilan suhbatlashib turgan bo'lsang va ularni uchalasi ham sog' bo'lsa, demak, dugonajon, xulosani o'zing chiqarib urgan.
3: Yo'q, indamasam, sen o'zi shu kullada meni jinniga chiqarib qo'yvasanmi?
2: Yo'g'e, xafa bo'lma, hazillashaman desam bilan.
3: Hazilmas. Kecha ham hammani oldida meni ahmoq deb sharmanda qilding.
2: Voy, kechirasan. Buni sir saqlashingni bilmagan ekan.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ölendiğinden uxlamay. Getirib ham odam uxlaydimi ya? Sen uxlamay. Sen agar hozir uxlab qoladigan bo'lsang, kampir. Ayamima. Qitiqlab olaman hozir. Voy bo'lmasa yuzlaringdan cho'l pillatib o'p olaman kampir. Sen ölendiğinden deyapman. Sen...
3: 15 yıldan beri şuna adı kursan kılaş, bana kaçan opera gendi, kütüro yukça yapar.
2: Menge kare kampir senge bitti yengiliği var, ano kora sigirin var, o kora sigirin. Şunu satsaydı aldıgı azgına yana pul koşturup, zattar ala sigiri asek. Ve o digin 15 litre süt vererekan, keyin aligi ikteden tukarekan, olma.
3: Menge kare, çal, hey şunu onnige kare, aligi artışa polis bursa tuğu açayın ve kıladı, ah. Bir taraftan keç keçe kakaklaaap yürüdü, zirik miyim, ah çal, nüme dedi.
2: Mega hala kampir, o'zi bittasini qahqahlayotgani yetadi. Xo'pmi?
3: Nima dediz? Hali men sizga to'g'ri bo'ldim. Men sizga hali to'g'ri bo'ldim. Shuncha yil umid bilan bitta yostiqqa bosh qo'yib, sizdan shunaqa gap eshitaman deb yurardim. Boring, men ketaman.
2: Ketaver?
3: Ketmayman.
2: Hallo?
3: Yo'q, ketaman men, ketaman.
2: Hali ham ketamisan? Ömenge kare kampir kampir hazır huzurda koygen. Şunca yıl inak itfak yaşadık. Şimdi bir yakıyan bir inak itfak yaşasak. Ki yaraşamız bozdu. Hapakımıyım ben yaraşamız. Ki yanda. Ki.
3: Kaçını. Siz bilen yaraşkemden kura. Hayırlıgım. Siz bilen yaraşkemden kura. Hiç çekti bulgum cura. Hayır.
2: Ömenge kare kampir hazırlaşma. Her taraf her tamanda bilgin eşek oyundur. Eşekini minmez hiç kim, cüresiye kıyındır, ha? Hazırlaşmadın, kampir, menge kara. Şimdi turma var, turma yok diyen yap var. Vasiyet kımahçımın. Mabada menden giyin, erge tek maaşı olacağım bu sen. Bu ağayının var, hele gidi, traktörçü var, o ziyar kız. Halmet, şunge turmuşge çıkışge vade ver, kampir.
3: Ha, kurup getin ya. Şuna kaniyet iz var eken, sen ir tarafa etmeyesin. Ben ir metekemge vade verip koy gene kama.
2: Madde, menge kada kampir. Nenek ben om, bakın ini mendat tak pun. Dengan pun dengan kampir, pasti akan bos kandar tak. Mau cuci tanam dan kiri nado, kafe dan bolo, dukandar, dukandar tu kata ulin nama gus pas. Alor kafe dan nado, kata kerjine nama gus pas. Kiri nado, uida, skin ulin nama gus pas. Homba.
3: Menge kada, cah. Katta o'g'lingizni do'konlari ko'p. Do'konlarni ikkinchi o'g'lingizni nomiga o'tkazaman. Ana u qizingizni eri boyvachcha boqmaladi. Kafelarni uchinchi qizingizni nomiga o'tkazaman. Kichkina o'g'lingiz cho'stiring. Uchta uyi bor ikkita xotiniga. Shuning uchun onaga uy, ana oltinchi o'g'lingizni nomida bo'laqasin.
2: Menga qara, menga qara. Men o'lyapmanmi, sen o'lyapsanmi? Hazırlaşmadım. O da senlerden gam borsam borsam. Gapıra uğrasan, gapıra uğrasan. Bir gün oğlumlardan bir gün bu ayollar varsa gapıradı. Kattan olarak. Şunca gap ne? Bunlar da miyası başkaça bosa kereydim. Sına mahçum olup bir gün ayollar da miyasını şunda kesip ne kararsa miye yok. Uzun kürü yuvadıkan arkan asılıp durdum. Miye indi şunu takıda bosa kere. Tatkıpatı devam ettireliydim. Şunda arkanını kesken eken tırı üzülüp şükür eken. Kırmayın, ha?
0: Hangi ama? Ustaları.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kuldirgiç. İki şifokor suhbatlashmoqda. Umuman olganda, mening mijozlarim bilan yashasa bo'ladi. Qiziq, ular ham stories'da shunday o'ylashadimi-ki?

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanı.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoda.
1: İki dükkanı.
3: Asıl Zoda, namıcı şoşasın, sal sekura yürsençi.
2: İyi, kino boşlanıp kalandık o. Yarmıda kırıp olmakçı mısın?
3: Uf, her doyum birinci buluşke hareket kılasana.
2: Bu masamçı, zamandan olduğunda yürsen, hama senge havas kıladı.
3: Ola, etçi, şu maktabda oku bürgen paytindeyem, kaysıdır yönelişte birinci bugen misin?
2: Ha, vay, ders tügeşi yakın uğrağı çalıngeni hamadan birinci bulup sınıftan çıkıp getardım.
3: Tushunarli. Demak, hozir kino tugasa ham hammadan birinchi zaldan chiqib ketsang kerak, ham kutmasdan.
2: Albatta, axir yangi kinoni mazmuni qanaqaligini hammaga birinchilardan bo'lib yetkazishim kerak-ku, to'g'rimi?
3: To'g'ri.
1: Ikki dugona.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Ayya ya. Vostaki.
4: Ama.
1: Kalem işten misiniz?
4: Ay şu an telefon kodayım mı? Şu an gidip yok yapmaz işten abi. Hop, abitte. Kalkaya borardım o zaman. Ha, itkençi. Tiyatrge bilet alıp koydum.
1: Yuhi.
4: Ha, bilet aldım. İkide. Görme sakın tiyatrge düşüp bilirlik.
1: Vostaki, şuna kıyken vahli rol etmişsiniz mi?
4: Vahli rol etmişler bu bekle.
1: Bo'pti, bo'lmasam keyin gaplashamiz. Mana tayyorgarlik ko'ring, bilasiz-ku, bir joyga boradigan bo'lsam 10 soat tayyorgarlik qilaman.
4: Ertagacha ulgurasan.
1: Nima?
4: Ertagacha ulgurasan deyman, ertagacha.

sensizlikka ko'nikdim, ko'nikkin sen ham. Unut meni yurak o'zgaga zor deding. Yozgan she'rlarimni birma-bir o'qib chiqsam, har bir satrlarimda, har bir so'zida bor eding. Menga sevgi dengizini ilk bora sen ochding, so'ngra tubiga tortarding. Yoqamni qo'yib yubormay.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Dinley. Kısa satırda. Manonu angley. Kısa satırda.
2: Ayol kişi erkekni cennetten olup çıktı. Ve fakat ayol kişi onu cennetye kayıtta olup gelişi mümkün.

0: radyosu'da.
1: Kıldırgıç.
2: Haş, eski canım. Sana mırasız erkip gittin ha. Yürü, ben sana bir aylandırıp gireyim. Yürü, çö yanar, çö.
1: He, şümteke yol basın.
2: Ha, bir aylandırıp gireyim, çö yanar, çö.
1: Yaşı, yanındaki içki mi değil mi lan?
2: Yok, çö. Çö.
1: Ne mi?
2: Çö, çö.
1: Zotkanaka bu itini.
2: Bulduk. Çö,
1: çö. Sokalayan bağ mı itini?
2: Sen git, ne mi... Bu zattar it, zattar.
1: Şahıyan bağ mı itini?
2: Uf, iltimos. İtimi şahsi hayotiga aralashurmagan, xopmi? Çö, çö.
1: Nima?
2: Ha, çö.

umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.